0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
16: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

olur kardeşim, ne olur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lan.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Soro 放送の終わりに近づいてきました。最後にYalınの Aşkta Telafi Olmaz'ı お送りします。

0: Avaza Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
12: Herhalde tonarım.

tarjimonlik yordami talab qilganda suv berganligi uchun o'zini yolg'onlaganligini aytdi. Hamda mazkur askarning bu harakatga achchiqlanib qulog'iga pichoq solayotganligini qayd qildi. Tinchlik kengashi vakili Birlashgan Davlatlar tashkilotida G'azzada hech qanday yaxshilanish yo'q dedi. G'azzada Tinchlik kengashi vakili urush to'xtatish doirasida qo'lga keltirilgan natijalarga qaramay Falastin rayonida hech qanday yaxshilanish bo'lmaganligini aytdi. G'azzada Tinchlik kengashining vakili Nikolay Miladinov Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashida bergan bayonotida rayonda keng ko'lamli vayronchilik, uy makonlaridan ayrilib qolish va jiddiy insoniy ehtiyojlarning davomlashayotganligini eskartdi. Miladinov qurollarni ishlatmaslikka munosabatli Romga kelishimi bilan 2803 nomerli qarorga munosabatli doklatning navbatdagi kengashining tekshirishida ekanligini ta'kidlab munosabat Qurolni asosiy jihatdan jimiqdi va barliq tutqunlar qaytib keldi. Ammo yordamlarga erishish nisbati 400 mingdan oran 2 millionga yetdi. Men bu kengashning oldida turib buni yaxshilanish deb aytolmayman, chunki o'tirda hech qanday yaxshilanish yo'q. Jumhur rais Erdo'g'on Turkiyaning irqiy qirg'inchilik shoykillariga qarshi insoniyatni qo'llashni davomlashtirganligini aytdi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyaning G'azza va Livanda fuqarolarni o'ldirayotgan irqiy qirg'inchilik shoykillariga qarshi insoniyatning o'rtaq qimmat qarashlarini qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidladi. İzmir'de söz kılgan Cumhur Reis Erdoğan gelgüsüge karta ümitsizlik sanayileri yazılıp atkan bir peyde Ankara'nın bulup mu rayonluk tınışlıkını kollaş tırışçallıklarını şiğagan barlık sahelede Türkiye'nin halkılık bir aktörüge aylandırış için tırışol kalıqını eskertip mundaktırı. Türkiye bu lüsüptümüz bilen uruş ve kalayım kançılıkka meblağ salgallığa karşı tınışlık ve mukumlıkını kodaşını üzlüksüz davamlaştırmaz. Aliya Suriyaning janubidagi Diriya atrofidagi terrorchi yerlarni bombardimon qildi. Isroiliyaning Suriyaning janubidagi harbiy harakatlari davomli kuchayotgan bir paytda Yarmuk vodiysidagi o'rmonlik va terrorchi yerlar zambrak o'qig'i tutildi. Suriya davlatlik xabar agentligi sananing xabariga qaraganda Isroiliya juma kuni atiganda Suriyaning janubidagi Diriya yezilidagi bir rayonni bombardimon qilgan. Hujumda rayonning g'arbiy chetidagi Yarmuk vodiysiga joylashgan Ma'ariya bilan Abdun kentlari o'rtasidagi terrorchi yerlar va o'rmonliklar nishon qilingan. Mazkur hujumdan odam o'lish va yaralanish ahvoli yoki og'ir moddiy ziyon ko'rilib kirilganligi haqida ma'lumot berilmadi. Isroiliya ishg'oliyatchi kuchlarining Suriyaning janubidagi harbiy harakatlari yaqin qoilada avj olib ketdi. Bu rayondan tuyuqsiz hujum Өй тәшіріш банкетлерінің құры шындықла балаланымыз шығаған бұқырала вә падышыланың тұтқын қылынышы айт қабарлы әр күні дүгідек келіп тұрмақтан. Америка Украинаға 108 миллион 100 мүн долларлы қауік башқылдыған бомба системісі сәтіп бірішін тастықылды. Америка Ташқышлы Министерлігі бұл сәтіп бірішінің Украинаның хуа мұдапия системісіні қоғдаш, сапчастылар білін тәмінләш вә әші оборты мұлазымытыны өзші қалдығалықыны білдірді. Amerika Taşkışlar Ministerliği peşembe günü Ukrayna'nın Hawk namlıq başqıldığan bomba sistemisini qollaydığan jabtıqlar üçün 108 milyon 100 min dollarlıq satış mümkinçilikini tasdiqlaganlığını elan qıldı. Devlet meclisine sunulgan doklatqa sıtlanında Ukrayna Franksan Hawk başqıldığan bomba sistemisi üçün Quraştırıldığan Türklük yük maşınları çoğun tiptiki özgertiş ve asraş yardımı, zapçasla kereklik materyalla, koşumçı zapçasla remont kılış ve kaytırış yardımı, şundakla Amerika hükümeti ve toxtamlaşkan şirketlerinin injinerlik, texnika ve eşya aburti mulazimetini talep kılgan. 8. Növetlik Etno-Tan Hareket Medeniyet Bayramı başlandı. Dünya Etno-Tan Hareket Birleşmesi tarafından uyuşturulgan 8-nji nöwetlik Etno-Tan Hareket Medeniyet Bayramı İstanbul Atatürk Aerodromunda ziyaretçilerini kutlaşqa başladı. Türkiye Radyo Televiziya İdarisi TRT alaqa hemkarlaşqısı bolgan ve bu yıl 21-nji maydan 24-nji maygacha ötkizildigan bayramning açılışı İstanbul Atatürk Aerodromunda qurulgan Xan Çadırı aldıda okuşlarının Gülbank enesige ağışıp görsetken numaraları bilen ışıqa aşırıldı. Onundan kin İstanbul tarihi Türk muziki ümükünün mehtiran atıqtaya sahneye çıktı. Etiliş mürasımını söz kılgan Dünya Etno-Tan Hareket Konfederasyası'nın reisi Bilal Erdoğan
Bayram

0: Davamında Medeniyet bayraklarının hemeyle bilen birlikte yaşatıldığını ettim. Ziyaretçilerine selam verirken Bilal Erdoğan bayram davamında çalışış ve atlık tenereke türlerini çıkan türlük faaliyetlerinin ötküldüğünü kaydettim. O yeni bayram dairesi de ötküldüğün faaliyetlerde balalar ve ailelerinin en enevi medeniyet bilen uçuruşluğunu taekledi. Radyo anlayıcı aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.
1: Assalamu alaykum, hürmetli radyo dostlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Muhammed Suresinin 30'dan 38 geçe bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamet.

0: مَعَكُمْ.
1: Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanlıkçam. Eğer biz halısak ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasından tonuydun. Sen elbette sözünün uslubudun ulanı tonuysan Allah silahının emellerini bana bilip durdum. Biz silahını elbette cihat kaymur kılıç ve müşakkatlik işlağı teklif kılıç bilen silahımız. Daha ki silahının içinladın Allah'ın yolu da cihat kılıçlarını ve cihatın müşakkatlarına çıdaşlık bergüçlerini bilgenge sırlarınladın vakıp bulgana kadar. Şübhisiz ki kâfir bolganlar, kişilerini Allah'ın yolundan tozganlar, doğru yol yani Resulullah'ın hak ikenliki enik bolgandankin peygamber bilen düşmanlaşkanlar Allah'a kılçız ziyan etkizilmeydi. Allah ulanın sadiqi bergenge okşaş emellerini bikar kılıdı. Şunun bilen ahirette onun sabığı erişilmeydi. İyi müminler, Allah'a itaat kılınlar, peygamberge itaat kılınlar, emellerinlerini küfrü, nipak ve riya bilen bikar kılıdmanlar. Şübhisiz ki kâfir bolgan ve kişilerini Allah'ın yolundan tozganlar, andın kâfir peti ölgelerini Allah herkes mağfiret kılmaydı. Kâfir bilen ceng kılgan çığınlarda boşap kılmanlar, kâfirlerini sülükke çağırmanlar. Halbuki silah galip dursula, Allah silah bilen birgidir, Allah herkes emellerinlerinin sahibini kümeyt etmeydi. Dünya tirikçilikke fakat oyun ve tamaşa.

кылынмайдыган район яки алайды отлакларын көрсөтүдү. Бунундан башка суу байлыкларын адил таксим кылышына асас кылган кануну белгилемелер ва Пакистанда климатка жеткизилген зыянларны инсан кадир-кыйматына тажавуз кылыш деп баалаган асасый канунлук даавалары бу анананын бүгүнкү күндөгү жанлык мисалдарынын бири саналат. Aslında bu idare kılış kuralları zor derecede garip tıllarda oturgu koyulgan asaslık kilimat kanun kaidelerinin sırtıda kalıp kalganı edi. Nadia binti Ahmet Türkiye'nin bu yılının akırda COP31'e sahip kalılık kılışının bu boşluğunu tonca katım siyasi cihetin düşünüşlük aletki keltürü doğallığını tekitleydi. Kitapta alahide kılıp milli tarzibinin muhitki köstüden tesirigi ken urum berilgen. Nadia binti Ahmet yazgan bir bölümde uruşla keltürüp çıkagan parnık gazı koyup beriş miqdarının xalqara kilimat söhbetlerde zor derecede nazardan saqıt kılınganlığı oturdu.

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz teyirlenadığan mezilik tağımları tonuşturuladığan Türkiye'nin koçu tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanı dəsilere bu ziminin en alahidi təmlerinden biri boğun çeyh köptəni tonuşturumuz. Bugün tağım tizimlikimizin uğruna ağan bu mezilik yemeklik rivayetlere kırganda tarihi milad edin borunqa dəvirlere tutuşuduğun bir tağımdır. Əsli alahidiligini saklap qalan halda bugünkü günkü yetip kelgen bu təm zamanıvi dünyanın tez retimliq turmuşuğa nahayti yaxşı maslışı aladı. Qan ondaqtı da qıtığına sahipimiz de bolsun. Bugün biz sizlere çiğ köptenin nemi hikayeligi haqqıda təfsili məlumat berip ötmekçimiz. Bırak bu yerde bir paraqlandırış edip berişimizi doğru kelidi. Yani ənənəvi göçlük çiğ köptə ve biz koçu tağımı deyip ataydığan göçsüz çiğ köptə. Göçlük çiğ köptə deyilgəndə əlbəttə aldı bilən Şallı Urpa vilayetimiz köz aldığımızda kelidi. Bu şəhər şundaqla çiğ köptənin ayrılmaz tərkibi boğan İsotnun, yani Urfanın maxsus lazisi makanıdır. Göçsüz çiğ köptə bolsa Adıyaman vilayeti bilən zıç münasibətlik. Türkiye Patent ve Marka Organı 2009 yılı göçlük çiğ köptəni Şanlı Urpa namığı. 2018 yılı bolsa göçsüz çiğ köptəni Adıyaman namığı marka qılıb tizimğa aldı. Bunundan başqa yana Adana, Gaziantep ve Diyarbakır qoxşaş nurgunluğun vilayetlerimizin dastıqallarından bu təm hərgiz kəm olmaydı. Xolas ilgəndə çiğ köptənin əsli vətini Cənubi Şərqi Anadolu rayonudur deyişki boludu. Söz mənisiyle qarğanda çi sözü qadimki türk tildeki ye sözüden kelgen bolup pişmiğan ham degen mənini bildirdi. Köfte bolsa parisçe kufte sözüden kelgen bolup ulanğan, izilgen, obulanğan degen mənidir. Bu iki sözün bir kişinin özüne çi köfte haqqıda bizge umumi bir düşünce verirdi. Ənənəvi usulda çi köfte tayarlaş xeli köp əcir tələb qaladı. Bolğur, isot, qiymi göş, pəmidur, muç qiyami, piyaz, Pitraşka, yani maydanoz ve türlük tetutkola yumalak 200 kapartma nakışlık alahidi bir ligenin içi selanıdı. Barlık materiallar sırttın heç kandak ısıklık verilmestin intayın estaydılık bilen yoğurludu. Şundak, hata anlamadınız. Çiğ köpte pişirilmaydı, bırak o şuncu küş bilen yoğuruldu ki, materiallarını yoğurubatkan kollanın temperaturisi ve ligenin kapartmalı korulmasının sürkülüşü neticesi de kudde pişkandek bir haletki kilidi. Şunlaşka, ligenin yüzünün kiçik-kiçik kapartmalıq buluşu intayın muhimdir. Uyğur içeriyanı tamamlanıp, muhafiq təm və süpə tasıl boğanda kol bilen şekil berilidi. Tayarlanğan xemirdin bir tutam elinip, çangalda muş tükkendek yenik sıqaladı. Neticede barmaq izleri düşken, inçike və uzunçak sıqılma köpti şekli barlaq kilidi. Bu, en köp tonulgan şekil bosumu, lekin rauillağı qarap azraq pərqilinişi mümkün. Çiğ köpti adette, Köktet yopurmağı ya ki marul yapılgan lavaşneni bilen bile istimal kılınıdı. Elbette, yakşı netici geriş için ustu kolla ve süpetlik materiallar şart. Göçlük çiğ köptene bir gündün artık saklaşkı bulmaydı. Bırak şunun işinin ki adette onundan bir parça mı eşip kalmaydı. Göçlük çiğ köpte adette asaslıq tamaktan borun iştaha eşiş için teyarlanıdı. Yani maksat korsak toyguzuş emez. O adette seyra keçileri de patladığın medeniyet sorularda ya ki aile cem boğan çağladı istimal kılınıdı. Vaktinin uçuşu bilen çiğ köpte etrafıda bir yergi cem buluş, köngül içiş ve kızgın paranlaşışının bir vasıtası kaylanğın. Bunu teyarlaş baskıçıdan mı körüveliş mümkün? Kişiler bir yergi cem buludu. Ulanın işidiki biri yergi silinğın poruq üstüde oltırıp çiğ köpteni yoğuruşku başlaydı. O, ligen işçideki materiallarını bütün gevde ikirliğinden paydalanıp küç bilen yoğurudu. Yeni doldurgan biri bolsa onun yardımlaşıdı. İhtiyaç üçgencide sokuyup yeridi, pişanesindeki terlerini sürtüdü, ya ki usap kalsa sob yeridi. Başkalar bolsa paranlaşka çiğ köptenin tayarı buluşunu sabırsızlık bilen kütüdü. Göçlük çiğ köpte uzun yoğuruş masapsının talep kıladığallığı ve kısqı vaxt işide istimal kılınışı zörür boğallığı için 2001 yılı Türkiye Sahiye Ministerliği tarafından onun ticaret məqsidi setilişi çeklendi. Şu sebepten bugünkü günde göçlük çiğ köpte köpünce aile muhitede istimal kılınmaqta.
Әмді нөвет біз көчі тағамы деп атайдыған гөлсіз чек.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

gündüz gözüyle söylenmeyecek masallar söylemişiz. Sabaha çıkmayacak sözler vermişiz meğer. Bir hayal kuşunun kanatlarında adını rüzgara yazmışız meğer. Şimdi arıyorum, bulamıyorum. Uzanıyorum zaman ötesinden.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, Türkiye Radio da.
12: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
13: Peter Şia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radio Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
14: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye Dünyanın Yıldızları Tapşırı Tüzmemizin bu bölümünde Sufiçilik iliminin körünlüklü vekili Mühiddin İbn el-Garabi turunda söz alıp barabız. Onu Halkara Münasebetler Bilgisi Cemil Doğaç İpek hazırladı. Türklerinin kungil dünyasında şundi bir dingiz var. Qasırlar boyu dulkınları bilen kungilge rahatlik bire. Mühiddin İbn el-Garabi. Ul el-Endelus'ta tuğa, ədisi şığışı bilen Garab, ənisinin tamırları Türk. Türkiye jirlerine kirib urnaşa, bu jirlerinin uz uluna eylene. Onun tırmış yoluna kus salganda şunu anlayıbız. Ul felsefesi bilen ne tügül, ə uzi de bizden. Türk jirlerin uz vatanı itib qabul etuwe, Türkler bilen kırgan ruhi beylenişleri hem ğasırlar ütse de Türk mahallesinde hatırlanuwe, bular barısı da şıraklı tügül. Eytirsinle yazmış. Onun tırmış yolu Endelüs'nin Mursiya kolasından başlap, Misir, Mekke, Dimeşi hem Bagdad aşa ussa da, Anadolu onun küngülünde ayrım urun alıp dıra. Rivayetlerge qorağanda enisi Selçuklu dinastisi ağzası bula. Hatın titulu onun Türk milletinden ikenin kürsete. 1210 yıllarda Malatya'a kilgen İbn Garabi bu jirlerge şul hatli iyeleşe ki, ğümürünün zor ülüşün şuşu yakta utkere. Tarihçiler onun şuluk vaqtta Konya kolasında da yaşağı durunda yaza. Ul Selçuklu sultanları bilen dostlaşa, hatta Malatya'dan Selçuklu sultanı İzzettin Keykavus birinciye hat jiberip tişte kurgen yaulap alu turunda jitkere. Bu hatta ul tışında bir nığıtmanı katapultalar bilen yaulap aluların düşman lideri'nin ötürülüğün onlata hem 20 günden son bu tışının tırmışka aşuğu turunda yasa. Sultanın jeneuin ul bulgan çoğuk şiğir bilen iğlan etken akıllı, bildikli şahıs ul İbn Garabi. Bu onun Türk sultanlarına bulgan mähabetinin hem olarga ruhi yol kürsetuinin delili. 1240 yılda Dimeşik'te vafat bula. İbn Garabi distelegen eser qaldıra. Vaqıtlar uzı bilen qabri ziyarat urnına eylense de, Mongol yauları hem dogma adımlar neticesinde qabri ziyan kure. Onu unutturırga tililer. Lekin yeşirin ruhi sir bar. Rivayetke qorağanda, vafatından alda ul dostlarına, sin şinga kırgash Mühiddin'nin qabri aşıla degen sirli söz eytip qaldıra. Başta bu sözlerinin mağnasını bir kim de anlamay. Yavuz Sultan Selim 1516 yılda Dimeşik'te kirgeşkine anlaşıla bu sözler. Sin harfi Türk Sultanı Selim, Şin, Şam, yani Dimeşik'te kirgençe degenini anlatkan bula bu sırlı sözler. Yavuz Sultan

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонходентай.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Radio да.
12: Хосуме Türkiye-и дайна Радио Каяна.
13: Петерши Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосу.
15: Аич Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Диплеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
19: Е Садай Türkiye.
2: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

döver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat.